0: Gerçekten kanka ne? Yani tamam şaka.
1: Seksen temel.
0: Aynen 21 şafak.
1: Telefon.